eyes. Jahoma Gunma. Gunma Nay. Jahoma Gunma. Gunma Bai. Jahoma Gunma. Financial medicine.